Ardik çigmeler tava yağalonlar kırıya. Yağ tuğul jetan yağ şanı gılınaya. Yağ darma ağamu yağ konzu şilaya. Yağ çelil çami yağ madı kırıya.

Niglar serna ölenar serna alinar Niglar serna gönar durur olalinar Şesan ben